0: Duçanlı'yı çıktı, Duçanlı'yı çıktı, yüzü çıktı, o kuyundu, Queen Mary'yi bitiriyor. Duçanlı'yı çıktı,
1: aşırı bir şey. Ben
0: Duçanlı'yı
1: çıktı.

2067 South, hareket etmeye Türkiye'den kendilerine sahip bir şey almış 2067. Bu ne kadar şarjı, bir kişi, bir ben duyduğum anlamda kan kaybı veriyoruz.

0: yatar saldırı saldırı yapılacağın son pozisyon tüzüse yatar saldırı bizi.
1: You know, I think I'm saying get off of you.

0: Sağ dürüstane rüzgâr ve dürüstane izin ben sağ.
1: Sizler kasarlar, bunu yaşamak için oluyor. Bir boy böyle bir kısım

0: Sabahınız efendim.
1: Halka arzı, sanki sabahınız.
0: Sabahınız efendim, babanın adıyla transfer soruluyor.